0: Hani onu bir çıkartalım.
1: Commercial. 403.
2: What carry you?
1: Limit cut 7.